0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Takılmakan Kumdu çölünün batış düştük ceginde Mekit odanındakı milyonmu şamaldan korgunup, Kumdu bekemde tokoyu ulaşıp ketken bolup, kat kat söksöl, togroktor göçme kum adırlarım bekem bekitte. Bu yıl, jaňy bir aýlanpaly ukulasyn bekiti tokoy jetiştirip kuruluşy tartipdi halga jylyştatylyda. Jaşyldykty tepçip ötken jana kum deňiz ortasındaky bul jaşyl uluw gorgondun arkasında Kumdu çölde 13 jyl tamyr tartkan bir kompartiýa müçesi bar. Al çöldü kureş maýdany, daraktı joop kagazy gılıp, çynygyş iş hareket arkulu ekologiýa madanilik ýyk milletin iş ýüzünde görsetgen. Al bolsa Bekit odanındaky kumdan gorgony jana kumdu jöngө saly borbory partiýa ýaçaýkasynyň şuwçysy Yin Honghai. Bugünkü bayının mıhtı çeberleri türme gübüzde köpçülük yaptırım boyunca Ozot Kompartiya müçesi bolgun. Bekit odanı tokoyçuluk jana Jait İdarası partiya gurpasının müçesi. Kumdan gorgonu jana kumdu jöngö salı borboru partiya ýaçaýkasynyň şuwçysy Yin Honghaýdyn kumdu jöngö salı birinci çebinde bekem turgan iş izlerin aýtyp berebiz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teyilesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayğuc olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılı Şüting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası jatjanı gelbette jarıka çıktı. Aqli direktu malımat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Takılmakan kumda çölünün batış düştükçeginde Mekit odanındakı milyon mu şamaldan korkunup kumdu bekimde tokoyu ulaşıp ketken bolup. Kat kat söksöl, togroktor göçme kum adırların bekem bekitte. Bu yıl, canı bir aylan palu kılı asın bekiti tokoyu yetiştirü kuruluşu tartıptü halga cilişt atılığı da. Jaşıldıktı

0: Başmenükken, bu yıl altın kışarıncılda elektronduk soğuda jük taşımalının jalıp kes mölçörü, jana elektronduk soğuda jük taşımalının ayrıqıştak kes mölçörün artısı bir de 20% joğur bolun sağıtağın.
1: Kavarçının bugün Jüngo neft toğınan bilesünce tarım neft alası negizgi gaz başa jere qatarı. Batıştın gazın çıkışka jetkere oğur torna qandıgan jalpı gaz mölçörü bak, 400 milyar kubmetreden artıp, tömünki ağımdakı 500 milyon jansandın öndürüş turmuştakı gaz iştetüsün qamsıtağın. Azırga çeyin tarım neft alası Tianşan'dın Güngöy'nün trilyon kubmetrelü çoğun gaz rayonundan ekini baykadı.
0: 32-ci kezekte Jüngo Lanjo qarzı salı soda jarmankesi bugün jabıldı. Bu kezekte Lanjo jarmankesine mamlekete sırtınan 1900-ge joq kerkine katışıp, kol koyuşu suması 1 milyar yuandan aşkan türlerin erigen salıştırması 61%-ga jetken. Jörülgölü çarbaların darajasını joğırlatu, gelecek çarbaların jaygaştıru, terekçülükten sıyımdılığın genirtu siyahtu jahtarga katıştu.
1: Azırga çeyin 2026 yıldık jaykı mezgildeki kinolordun jalpı bilet kereşesi 3 milyar yuandan aştı. Bu yıl jaykı mezgilde 100'den aşun Jüngo çetel kinolor art-artından koyuldu. Göngtörüştük tarık siujeti, oşundo ile komediya siyaktu köptügün türlerdü kamtıp, okşubuğun görürmendördün kino görü muhtajın kanattandırdı. Oşun menen qatar bit mamlekettin köptügün jerleri köptürdüğün qaydaqı kino koşulgan kıymıldar jana, elge narttu kino tiylesin çıxarıp, jalpının isalı mezgilindeki madaniya turmuşun moluqturdu.
0: Akışı Borbordu Kolbaşçılık Ştabı 12. günü bildiriyi jarıyılıp, Akış Armiyası'nın İran'a jan bir aylampata soğup yerini baştağının aydı. Bildiriyi de mınday değildi. Akış Armiyası soğuş uçağı, Deniz Armiya gemesi, taq bağıtta çavul jasaucu adamsız uçak, jana taq bağıtta çavul jasaucu deniz üstü adamsız katırın koldan, İran'dan askerişler aba çavulundan korgo sisteması, denizcege radar ponkiti siyahtılarga soğup verdi. Mında taq bağıtta çavul jasaucu deniz üstü adamsız katırı algaç yol işge girişti. İran malumat aralcısının bugünkü kabarına negizilgende, İran'dan Abbas portu siyahtılarda jarıltu doğuşu olgan. İran İslam Göngtörüştük Korgoon Atriyeti bugün bildiriyi jarıyılıp mınday dedi. Akış Armiyası'nın çavuluna joğup kaytaru qatarı Göngtörüştük Korgoon Atriyeti Iordania, Bahrayn, jana Kuveyttegi Akış Armiya bazasına soğup berip, bazadagı jağılgı materialdar kampası siyaktu köp jerlerdegi jabduularды ойрондоду. İran Dışkı İşter Ministerligi bugün bildiriyi jarıyılıp, ötkön 24 saat içinde Akış Armiyası'nın İran'a kozgotkon çapkınçılık münözdü çavulun güçtü ayıptadı. Bildiriyi de mınday deldi. İran menen Akışı tüşünüşü eskertmesine kol koyuşup 25 gün ötüp ele Akış atalgan eskertmenin bardık mazmununa açık aşkere kaytçılık kıldı. İran'dan katto negizgi jabdular siyaktularga soğurup soğuş kılmışın ötkördü. Hormuz deniz kısığından ötü abalcağında Akışı zontuğu Trump 12. günü Akışı malımat aralçılarının sorularına cevap bergende deniz kısığı şıdır dedi. Oşol günü İran Paris koltuğu deniz kısığın başkaru idarası Hormuz deniz kısığından uçurda ötkölü bol oytırganın, kırdal tınçıgandan kiyinanan deniz kısığından ötü ötünüçü kalına gelerin aytı. Akışı İran kağılı şusundan ulan elaralık pazarın 20 ayı kandosuna bolğun kabatır dağı baştaldı. Elaralık 20 ayı mezgildi tobarının bası 12. günü jağın bir aptalık sodalaşu başlangıçtan kiyin görünüktü joğurladı. Joğurlosu 4%-dan aştı. Emi elaralık uçkay jaŋılıklardan görmüzdör. Orsiya Mamlekit Korgoonu Ministerligi bugün Orsiya Armiyasının Ukraynanın Odessa rayonundagı bir portun negizgi jabdularına soqurganın aytı. Orsiya Mamlekit Korgoonu Ministerligi jarıyalagan kabarga negizilgende, bul Orsiya Armiyasının buda 3-cü günü Odessa portu nişanına soqurushu. Moskva şaharının başçısı Subiyanın bugün Ukrayna taraptan 350'den aşuun adamsız uçağı Moskva rayonuna qaray kelgenin, köp bölgün Orsiya Mamlekit Korgoonu güçtörü tosqonun aytı. Ukrayna Kuraldu koşun baş kolbaşçılık ştabı bugün mınday dedi. Ukrayna Armiyası Orsiya Armiyasının jokerler çoğulgan 8 rayon jana 4 kolbaşçılık orduna soqup berdi. Ukrayna armiyası 12-nji günü dagı Orsiya Samara oblasındagı bir neft ayıru zavoduna soqup bergen.
1: Көптүгөн маалымат аражыларынын 12-нчи күнкү кабарына караганда эл аралык футбол биркмесинин төрагасы Инфантино сөзгө тартууну кабылдаганда мындай билдирген. АКШ, Канада, Мексика дүйнөлүк футбол мөрөөнүнүн жарышка катышуучу команданы 48 футбол командасына кеңирткени туура чечим болду. Эл аралык футбол биркмеси 2030 жылдык дүйнөлүк футбол мөрөөнүнүн алдында дүйнөлүк футбол мөрөөнө катышуучу команданы 64 футбол командасына бирдемчи кеңиртүү керекпи жок дегенди талкуулашат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

Loro Mamettürö Mamettürsün Gülnar Abdurasul. Bakılıoçu Ömürbek Toktobek. Redaktorloru Kaşkarbay Turdalı Gülkada Akın. Jobdi redaktoru Alanur Musa. Dağda göp mazmondardı okuñızdar je körgüñizdör kelse, Slusho teñ abonenttär terminalını tüşürüp alsañızdar bolot. Emi Arlu telinin ırlarınan ugasızdar.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, görtügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz. Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz kuup malumat berip, göptügön mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Alma birsem albaysız, anar birsem cebeysiz, kaysı baydın kızısız, bizde jakşı debeysiz. Mana şunday süyülü saptardan kuralgan, Uygur kalk arasına geniri taralgan, Uygurça eldigir, alma bersem degenirde oğul klasın Ömerdin atkar olsun da, tınşaydı, alma bersem.

bir ulaktan nar alıp totuday jayna aptaranğan sabaktaştar sabaktaştar kaydasıñar kaydasıñar kayran ağarman. Hurmattı ormandar, sabaktaştık meyir kayda barsan karegiñden ketpegen merimi jürekten öçpegen meyir eme Dalelkhan Azılbektin atkaruusundagı sabaktaştar degen kazakça ırga kulak töşöñüzdör. Sözün jazgan Gülsira, obonun jazgan Dalelkhan Azılbek, sabaktaştar.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Takılmakan kumdu çölünün batış düştük çeyginde, Mekit odanındakı milyon mu şamaldan korkunup, kumdu bekimde tokoyu ulaşıp ketken bolup, kat kat söksöl, togroktor göçme kum adırlarım bekem bekitte. Bu yıl, canı bir aylan palu kılasın bekiti tokoyu yetiştirir kuruluşu tartıptü halga cilıştatılı oda. Jaşıldıktı tepçi bötküncüne kum deniz ortasındakı bul jaşıl uluğu korkundun arkasında, kumdu çölde 13 yıl tamır tartkan bir kompratiyon müçesi var. Al çöldü kürüş maydanı, daraktı joğup kağazı kılıp, çınıgış iş hareket arkulu ekologiya madanilik ıyık mildetin iş cüzünde görsötkün. Al bolso, Bekit odanındakı kumdan korgonu jana kumdu jöngö saluu borboru partiya jachaykasının şujisi Yin Honghai. Bugünkü bayının mıktı çeberleri türmegi bizde köpçülük aptırım rayon boyunca Ozot kompartiya müçesi bolgon. Bekit odanı tokoyçuluk jana jait idarası partiya gurpasının müçesi. Kumdan korgonu jana kumdu jöngö saluu borboru partiya jachaykasının şujisi Yin Honghai'dın kumdu jöngö saluu birinci çebinde bekem turgan iş izlerin ait berebiz.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şöting Abon Terminalı 6.10 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügü mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp ciberilgen, jaşo gücü orkup durgan jumgo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Saat 8'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlıktar doğudakı köpürünüz bulut. Hanzuça, Uygurça, Kazakça, Mongulça, Kırgızça radyolarının janlıktarını okup göre alasız. Saat 9'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası sapar tartuğunuzdakı jardamçınız bulut. Jol abalına malumat berip, malumatlardan bağırlanasız. Saat 11'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası janlık jaratu genişçiniz bulut. Ay çıkarma cazu jardamçısı bolup sizdin janlık jaratu oyunuzdu zamatta kökölötöt. Jinalgan numurdu tamak kartasını almaştırga bulut. Akça jana zeyniniz ünömdölöt. Saat 14'te Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzdun jardamçısı bulut. Sılu Şitin soda şarçasında Şinjandın özgöçö bileklerin kalagan vakıtta satıp alasız. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çarba jaratu köpürünüz bulut. Saat 17'den 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpürüsü bulut. Madeniyattın çeki çok. Sılu Şitin Jibek yolunun sırdı küçün sezindire. Saat 19'dan 30 minut ötkünde ay tamak kartasını dayınday. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bulut. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bulut. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tenşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Densoluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.